0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu. Hafta.

0: Bakı'da saat 11'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerifzade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

freedom. Kaçış sade, efektif ve faydalı idman lövüdü. Günde 10-15 dakika kaçmak, ürek damar sisteminin işine müsbet tesir eder. Ehvalı yükseldir, sizi stresten koruyor. Sen numune ol, diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: Bakıda günorta saat 12'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Oda. Süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek. 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 5 manat 49 kepik. 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: Bakı'da saat 2'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda saat 3'dür.
1: Cem'e 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: kimi. Bakıda saat 4'tü.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda akşam saat 5'ti.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio mensillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda akşam saat 9'du.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda gece saat 11'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerifzade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.